0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

kazandım talihim mincir oyununa. Dünyanı dolanıp geldim boynuna. Niye sarılmırsın benim boynuma? Belki barışmırsan içeri şeker. Sen mene doğmasan, ben sana tanımış gezmişim

0: geldi.
1: Yukarı başa tez keçin oturunun yeyin için. Yukarı başa tez keçin oturunun yeyin için. Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay süzün ay kadehlere çay süzün.
0: Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay süzün ay kadehlere.

0: etmişi.
1: Etmişi.
0: Çağ yolu bindi bize dost, şenine söylerik dost. Çağ yolu bindi bize dost, şenine söylerik dost. Tez düzün kadehleri, tez düzün. Çay süzün ay kadehlere, çay süzün.
1: Tez düzün kadehleri, tez düzün. Çay süzün ay kadehlere, çay süzün.

0: Elleşti.
1: Kaçımız vurup baş ayakmış, çenikteki kan yakmış. Kaçımız vurup baş ayakmış, çenikteki kan yakmış. Tez düzün kadehleri, tez düzün. Çay süzün ay kadehlere, çay süzün.
0: Tez düzün kadehleri, tez düzün. Çay süzün ay kadehlere, çay süzün.

0: Buyur. Bu kimdir? Ay kız. Dur başıma bir ağız burada neyi yakmışsın? Dur gide geve.
1: Ben kız diyorum.
0: Görürüm. Baktın getirip çek kız olmamışsın. Yoksa bu gövdeyle ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Be familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Be dedenin adı nedir?
1: Mehmet'tir. Mehmet. Mehmet oğlu Mehmet'im. Başa düştün?
0: He.
1: Menden eliniz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden eliniz. Benim de kişilerden hoşum gelmez.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır baş fırlanır, adam solur eşkiden. Gör dünyada neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşım kadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan ara.
3: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki.
0: Yok ha. Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelmedi ulan.
0: Dursa. Yaş. Elimden kaçıp burada, bu toyuhinin de gizlenmek istiyordun. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

0: 3 kapiyi. Geyser su filtre 28 manat 30 kapiyi değil. Cemi 19 manat 70 kapiyi.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Bütün istikametlere, çok uygun kıymetlere ve serfeli şartlarla turlar Navi Travel'da. Bundan başka Navi Travel size serfeli şartlarla otel rezervasyaları, bütün istikametlere aviya biletler, viza desteği, seyahat sigortası, transfer ve diğer turizm hizmetleri de teklif edir. Navi Travel'dan siz bu hizmetleri hisse ödenişle de elde edebilirsiniz. Bu yayın serfeli istirahat fırsatlarını kaçırmayın. Navi Travel, serfeli ve güvenli seyahat. Etraflı malumatı 077-550-1111 WhatsApp numarasından ve navitravel.az Instagram sayfasından alabilirsiniz.
4: Aziz sahipkarlar, Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var.
5: Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Bizde reklam daha yaxşı seslenir. 012 599 11 50.

getdi bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan

çalır o rüzgar. Hüner göster, bir şey yapar bu dünyadan, bu dünyadan. Hüner göster, bir şey yapar